Sana bir ziga vereyim. Vamaza bakatan mumuzu zili vatanda mı derdi gelsene dediri. Bumpan dar baksan beni bumada batı kovi. Bumpan zibari bumbara diga damasa bumbara.

Venedik Viyana irtibatlı İstanbul Ekspresi 5 dakika sonra 1. yoldan hareket edecektir. Venedik Viyana irtibatlı İstanbul Ekspresi 5 dakika sonra 1. yoldan hareket edecektir. Attention, İstanbul Ekspres en connexion avec Münih et Vienne partira dans 5 minutes sur le premier quai. İstanbul Ekspres en connexion avec Münih et Vienne partira dans 5 minutes sur le premier quai. Attention please, İstanbul Ekspres in connection with Munich and Vienne will leave in 5 minutes at the first train.